gözünü getirdi biraz. Öpüşürken korkusu bir şeylerin aşkımıza ilk hüznü getirdi biraz.

sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz. Sense anı beni kadar beyaz. Veda edip ayrıldık biter

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu? Yani...

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dikey video bağımlılarına müjde. Netflix mobil baştan aşağı değişiyor. Netflix'in tıpkı Instagram, TikTok ve YouTube'da olduğu gibi dikey videolardan oluşan yeni bir tasarıma geçeceği açıklandı. Netflix, YouTube, TikTok ve Instagram gibi sosyal platformların mobil izleme alışkanlıklarını domine etmesiyle birlikte kendi uygulamasını bu yeni döneme uyarlamaya hazırlanıyor. Bu yıl kullanıma sunulması planlanan yeni Netflix mobil uygulaması şirketin önümüzdeki 10 yıldaki büyüme hedeflerine hizmet edecek şekilde tasarlanıyor. Netflix eş CEO'su Greg Peters'a göre bu yenilik sürekli deneme ve geliştirmeye açık bir altyapı sunacak. Netflix'in yenilenecek tasarımının merkezinde TikTok ve Instagram Reels'e benzeyen dikey kısa video akışları yer alıyor. Netflix, Mayıs ayından bu yana test ettiği bu özellikle dizi ve filmlerden kısa klipleri kullanıcıların hızlıca keşfetmesini hedefliyor. Şirket bu formatı video podcastler gibi yeni içerik türleriyle daha da genişletmeyi planlıyor. Peki siz Netflix'in yeni tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarabilecek mi?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Kulübe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Başak Ticareti Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticareti Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı Uzman Doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den bir kez daha günaydın herkese. Hafta başındayız, 24 Ağustos. Pazartesi sabahındayız. Güzel, keyifli bir gün olsun hepimiz için. Sabah haberleri başladı. Saat 10'a kadar, biliyorsunuz, hafta içi her sabah. Bu sabah da yine öyle olacak. Gündem yoğun. Hafta sonunun o sakin gündeminden sonra bakalım yeni haftaya nelerle başlayacağız, neleri konuşacağız. Saat 10'a kadar beraberiz. Günaydın Trakya.

0: Küpe FM reklam.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar ver.

0: Hortumumuzla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şabankaya 0544 841 06 29.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Küpe FM reklam.

İstanbullulara müjde. Poyraz'a yeniden kavuşuyoruz. 5 gün daha rahatız diyebiliriz ama cuma günü hava sıcaklığı 4-5 derece birden düşecek. Bunu da şimdiden hatırlatalım. Hafta sonu planlarını şimdiden yapmaya başlayanlar varsa, bölgede mesela kısa bir tatil, hafta sonu deniz keyfi yapmak isteyenler varsa şimdiden daha hafta başında uyaralım. Sonrasında ani bir ısınma olabilir. Bugün Trakya'da hava sıcaklığı 33-34 derece dolaylarında olacak.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Doğuş çay 1000 gram 269.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 74.50, Komili ayçiçek yağı 5 litre 469.95, Arbella makarna 500 gram çeşitleri 16.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi, 2. şube E5 yan yol, Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dikey video bağımlılarına müjde. Netflix Mobil baştan aşağı değişiyor. Netflix'in tıpkı Instagram, TikTok ve YouTube'da olduğu gibi dikey videolardan oluşan yeni bir tasarıma geçeceği açıklandı. Netflix, YouTube, TikTok ve Instagram gibi sosyal platformların mobil izleme alışkanlıklarını domine etmesiyle birlikte kendi uygulamasını bu yeni döneme uyarlamaya hazırlanıyor. Bu yıl kullanıma sunulması planlanan yeni Netflix mobil uygulaması şirketin önümüzdeki 10 yıldaki büyüme hedeflerine hizmet edecek şekilde tasarlanıyor. Netflix eş CEO'su Greg Peters'a göre bu yenilik sürekli deneme ve geliştirmeye açık bir altyapı sunacak. Netflix'in yenilenecek tasarımının merkezinde TikTok ve Instagram Reels'e benzeyen dikey kısa video akışları yer alıyor. Netflix, Mayıs ayından bu yana test ettiği bu özellikle dizi ve filmlerden kısa klipleri kullanıcıların hızlıca keşfetmesini hedefliyor. Şirket bu formatı video podcastler gibi yeni içerik türleriyle daha da genişletmeyi planlıyor. Peki siz Netflix'in yeni tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarabilecek mi?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la sabah haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar eğitim adasında büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook Tekno Club'a özel 37.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212-993-1294. Chery.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
7: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282-726-0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
8: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535-574-1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Kuşkay FM'den bir kez daha günaydın herkese. Hafta başında 24 Ağustos pazartesi sabahındayız. Bir kez daha hatırlatalım, eğer vergi borcunuz varsa, SSK borcunuz varsa, bu borçlarınızı 72 aya kadar taksitlendirmek için son yaklaşıyor. Bu ayın sonuna kadar, Ağustos sonuna kadar süre var biliyorsunuz. Bu düzenlemeden faydalanmak için 31 Ağustos pazartesi gününe kadar başvuru yapmanız gerekiyor. Sen gibi bana verdi zarar, seyreden yazı bile geçmeden.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 120

0: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
8: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
9: Küpe FM reklam.

Küpe FM çok güzel şarkılar çalıyor, duyuyorsunuz. Hafta başında 24 Ağustos Pazartesi sabahında da yine bu güzel şarkılar bulunduğunuz yerden, radyolarınızdan sizlere ulaşmaya devam edecek. 8.37 oldu saatler. Dünyanın birçok yerinde, birçok ülke belli yaş altındaki çocuklar için sosyal medyaya kısıtlamalar ve yasaklar getirmeye devam ediyor. Yeni Zelanda hükümeti de son olarak parlamentoya 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medyayı kullanmasını yasaklamayı ve uyumsuzluk durumunda da platformların küresel gelirlerinin %10'una kadar para cezası öngören bir yasa tasarısı sundu. Bizde de biliyorsunuz bu tartışmalar yapılıyor. Muhtemeldir ki yakında bizde de belli yaşın altına sosyal medya kısıtlaması ya da yasağı gelebilir.

Trakya'nın dört bir tarafında birbirinden güzel festivaller, birbirinden farklı programlarla devam ediyor. O festivallerden bir tanesi de yaklaşıyor hemen şurada komşumuz Silivri'ye. Çatalca'da 25.si gerçekleşecek olan Erguvan Festivali için geri sayım başladı. Bu yıl 27-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival ve birçok etkinlik yer alıyor festival programında. Hande Ünsal'ın yanı sıra 30 Ağustos Zafer Bayramı gecesi sahne alacak olan İrem Derici konseriyle festival coşkusu zirve yapacak. Bu arada hatırlatalım, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel de önümüzdeki günlerde festivale davet etmek amacıyla sizleri, hemşehrilerini, komşuları yayınımızda olacak Küpe FM'de. Bunu da şimdiden hatırlatmış olalım.

0: Alp FM reklam.
1: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

Bazı şarkılar var. Bestecisini, söz yazarının kim olduğunu bilmeseniz de ilk melodilerini duyduğunuz anda tahmin ediyorsunuz. Aa, bu Serdar Ortaç şarkısı. Aa, bu Tarkan şarkısı diye. İşte az önce dinlediğimiz şarkı da öyleydi. Bir Tarkan şarkısı Rain Man yorumuyla radyolarınızdaydı. Yeni saatimize Mabel Matiz'in son şahanesiyle ulaşalım. Yeni saatimizin başında hem bugünün hem de haftanın hava durumuna bir bakış atacağız. Günaydın Trakya. Gününüz güzel geçsin, işiniz rast gitsin.

0: Küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında. Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Hafta başındayız. 24 Ağustos Pazartesi sabahındayız. Trakya'nın dört bir tarafında radyolarının başında bu dakikalarda bu güzel şarkıları dinleyen değerli dinleyicilerimiz başta olmak üzere herkese bir kez daha günaydın. Gününüz güzel geçsin. İşiniz rast gitsin. Özellikle İstanbul ve çevresinde yaşayanlara müjdemiz var. Çünkü Poyraz'a yeniden kavuşuyoruz. 5 gün daha rahatız diyebiliriz ama cuma gününden sonra önümüzdeki hafta sonu hava sıcaklıklarında yeniden ani bir yükseliş olabilir. Eğer plan yapıyorsanız hafta içinde ya da hafta sonunda denize gitme planı, şöyle küçük bir kaçamak planı yapıyorsanız hava durumunu da göz önünde bulundurmanız iyi olur diye düşünüyoruz.

0: Süper FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
3: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
5: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri. Lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
6: Silivri'nin en büyük arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
7: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
6: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535-574-1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 12 94. Çeri.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: bir reklam.
1: Saklı Sofra'da güne nefis bir kahvaltıyla başlayın, mangal keyfiyle devam edin, sevdiklerinizle bol sohbetli, bol lezzetli bir gün yaşayın. Üstelik 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel %10 indirim Saklı Sofra'da sizi bekliyor. Zafer'in coşkusuna lezzet katın. Saklı Sofra Çatalca Lider Club'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dikey video bağımlılarına müjde. Netflix mobil baştan aşağı değişiyor. Netflix'in tıpkı Instagram, TikTok ve YouTube'da olduğu gibi dikey videolardan oluşan yeni bir tasarıma geçeceği açıklandı. Netflix, YouTube, TikTok ve Instagram gibi sosyal platformların mobil izleme alışkanlıklarını domine etmesiyle birlikte kendi uygulamasını bu yeni döneme uyarlamaya hazırlanıyor. Bu yıl kullanıma sunulması planlanan yeni Netflix mobil uygulaması şirketin önümüzdeki 10 yıldaki büyüme hedeflerine hizmet edecek şekilde tasarlanıyor. Netflix eş CEO'su Greg Peters'a göre bu yenilik sürekli deneme ve geliştirmeye açık bir altyapı sunacak. Netflix'in yenilenecek tasarımının merkezinde TikTok ve Instagram Reels'e benzeyen dikey kısa video akışları yer alıyor. Netflix, Mayıs ayından bu yana test ettiği bu özellikle dizi ve filmlerden kısa klipleri kullanıcıların hızlıca keşfetmesini hedefliyor. Şirket bu formatı video podcastler gibi yeni içerik türleriyle daha da genişletmeyi planlıyor. Peki siz Netflix'in yeni tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarabilecek mi?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Benzinin litre fiyatına 2 lira 74 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Yeni tarife yarından itibaren geçerli olacak. 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasının 60. duruşması bugün yapılacak. 5'i tutuklu sanıkların son sözlerinin ardından mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyor. Edirne'de polisin bir minibüste yaptığı aramada Etiyopya uyruklu 19 kaçak göçmen yakalandı, araç sürücüsü gözaltına alındı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta son oyuna girdiklerini belirterek amaçlarının Tahran yalnız kalana kadar her türlü ekonomik can damarını koparmak olduğunu ifade etti.
2: Spor.
3: Beşiktaş Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlıların 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi. UEFA Başkanı Cefer'in eleştirilerin odağındaki FIFA Başkanı Infantino'ya istifa çağrısı yaptı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira, 1 euro 56 lira 18 kuruş, gram altın 7189 liradan, çeyrek altın 11.540 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 31, İstanbul 32, Kırklareli 33, Çanakkale 34, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
4: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar, iyi haftalar. 24 Ağustos Pazartesi sabahından haftanın tam da kalbinden hepinize kocaman bir merhaba. Çaylar kahveler hazırsa önümüzdeki saatlerde enerjimizi hiç düşürmüyoruz. Yayınlanmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen dikkat çekici bir başarı yakalayan geçtiğimiz hafta dijital platformlarda en çok paylaşılan şarkı olarak zirveye yerleşen, yükselişini radyo ve müzik kanallarındaki güçlü performansıyla da destekleyen Çıktı Yangınlar isimli parçayla yazın en büyük hitlerinden biri olmaya aday şarkısıyla Ayşe Hatun Önal şimdi radyolarınızda.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 449.95, Türk şeker toz şeker 5 kilogram 209.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram çeşitleri 149.95, sütaş taze kaşar 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Magnus Bunn. Ağustos'a veda etmeye hazırlanırken yazın son sıcak günlerinin tadını birlikte çıkaracağız. Trafikte olanlara sabır, işinin başında olanlara kolaylıklar diliyoruz. Günün parçası geliyor. İstanbul Festivali'nin kapanışını Festival Park Yeni Kapı'da gerçekleştirirken dev prodüksiyonu ve festival özel hazırlanan şovlarıyla binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşatan, tamamı Swarovski taşlarla işlenmiş göz alıcı bir kostümle seyircisinin karşısına çıkan 2026 yazının en çok konuşulan şarkılarından Ara Beni ile seyirciden büyük alkış alırken, şarkıyla çekilen binlerce videodan hazırlanan özel kolajla ve dev ekranlarda gösteren, aynı zamanda yeni albümünde yer alan Bana Masal Anlatmayı da ilk kez bu konserinde sahne repertuvarına dahil eden Hadise Küpe Efendi.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
0: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 17-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli, seçili televizyon alımlarına özel, yanında hava soğutucu, kahve makinesi veya mikrodalga hemen hediye. Sizler de bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız hemen Çetinler Arçelik mağazalarına gelin. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
4: Küpe FM reklam.

0: şarkılar ve güzel müzik haberlerle karşınızdayız. Her yıl heyecanla beklenen Harbiye konserinde bir kez daha sevenleriyle bir araya gelen biletleri duyurulduktan 20 dakika sonra tükenen konserde sevilen şarkılarından oluşan repertuarı ve enerjik sahne performansıyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nu dolduran, müzikseverlere keyifli bir yaz akşamı yaşatan, geceye Yaparım Bilirsin şarkısıyla başlayan, konser boyunca Ara Beni Lütfen, Aşk Kokusu ve Pamuk gibi en sevilen parçalarını seslendiren Kenan Doğulu Küpe Efendi.
1: Aşk tanrısıyla dans ettim dün.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
3: Chery. Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
6: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 25.999 lira, 18.000 BTU 39.999 lira, 24.000 BTU 48.999 lira. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir haftaya giriliyor. Milli Dayanışma Yasası'nda belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul bugün ilk toplantısını yapacak. Kırklareli'nde amatör balıkçılara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde avlanan balıkların alıkonabilir boy ve miktar limitleriyle kullanılan av araçlarının mevzuata uygunluğu kontrol edildi. İran'da Hürmüz Boğazı'nda ülkenin belirlediği geçiş düzenlemelerine uymayan bazı gemilerin sonraki geçişlerinde para cezası, alıkoyma ve müsaade gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği bildirildi. Almanya'da yapılan anket, halkın çoğunluğunun Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Friedrich Merz'in yasama dönemi dolmadan görevinden ayrılacağını düşündüğünü ortaya koydu.
2: Spor.
3: Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Başakşehir'i 2-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, takımının bugün yine çok daha iyi olacağını gösterdiğini söyledi. İspanya La Liga'nın ikinci haftasında Hetafe, Enes Ünal'ın attığı golle Racing Santander'i 1-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira, 1 euro 56 lira 18 kuruş, gram altın 7189 liradan, çeyrek altın 11.540 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 31, İstanbul 32, Kırklareli 33, Çanakkale 34, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMIL lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Otocenter Lüleburgaz.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Yeni bir hafta, yepyeni ihtimaller, belki biraz uykusuzluk ama bolca umut. Kahvenizi aldıysanız güne birlikte başladık. Bırakın bugünün telaşı biraz beklesin. Önce güzel bir şarkı, güzel bir enerji ve güzel bir gün gelsin. Ankara Orhan Açık Hava sahnesinde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan, biletleri günler öncesinden tükenen konserde enerjisi ve güçlü sahnesiyle bir kez daha Ankara seyircisini kendine hayran bırakan, konserine enerjisi yüksek aşk lazım şarkısıyla başlayan, gece boyunca binlerce kişiyle hep Beyaz'dan şarkılarını okuyan, kariyerinin hit şarkılarının yanı sıra dijital dünyada kısa sürede büyük ilgi gören, yol arkadaşımı da seslendiren, 3 saate yakın müthiş bir müzikal ziyafet sunan Gökhan Türkmen konuğumuz.

Pazartesi geldi, alarm çaldı, gözler açıldı, kahveler hazırlandı ve yeni hafta resmen başladı. Eğer yataktan kalkmak biraz zor geldiyse hiç merak etmeyin. Bugün enerjiyi biz yükselteceğiz. Önümüzde yepyeni bir hafta var. Belki bu hafta beklediğiniz bir haber gelecek. Belki hiç planlamadığınız güzel bir şey olacak. O yüzden güne bakalım bugün ne olacak diyerek başladık. En güçlü tarafı aşkı büyük ve karmaşık cümlelerle değil, gündelik hayatın, anıların ve insanın içindeki küçük mutlulukların sevilen kişide birleşmesi üzerine anlattığı, kendine özgü naif vokali de bu sade anlatımı daha samimi bir hale getirdiği, üstelik parçanın 2026'da Royal Albert Hall'de canlı versiyonunda yayımlanmasıyla repertuarındaki kalıcı yerini bir kez daha gösterdiği 2007 tarihli Her Şey Sensin isimli şarkıyla yalın radyolarınızda.

Bazı pazartesiler sadece haftanın başlangıcı değildir. İçimizde yeniden başlama isteğini de uyandırır. Pazartesi günündeyiz. Ağustos'un son günlerine yaklaşırken yazın sıcaklığı hala bizimle ama takvim bize yavaş yavaş yeni bir dönemin yaklaştığını hatırlatıyor. Bugün geçmiş haftanın yorgunluğunu geride bırakıp önümüzdeki günlere biraz daha umutla bakalım. Müzikal sessizliğine heyecan uyandıran yeni şarkısıyla bozan dinleyicilerini duygusal derinliği yüksek, yepyeni bir hikayeye davet ettiği, bu şarkı hayatımıza giren ama tam anlamıyla da kalamayan insanları anlatıyor diye bahsettiği Hikaye Sarar Başa isimli parçayla bugünlerde gündemde olan, bir süredir uluslararası projelere de odaklanan Selin konuğumuz oluyor.

0: FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Hizmeti.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Dikey video bağımlılarına müjde. Netflix mobil baştan aşağı değişiyor. Netflix'in tıpkı Instagram, TikTok ve YouTube'da olduğu gibi dikey videolardan oluşan yeni bir tasarıma geçeceği açıklandı. Netflix, YouTube, TikTok ve Instagram gibi sosyal platformların mobil izleme alışkanlıklarını domine etmesiyle birlikte kendi uygulamasını bu yeni döneme uyarlamaya hazırlanıyor. Bu yıl kullanıma sunulması planlanan yeni Netflix mobil uygulaması şirketin önümüzdeki 10 yıldaki büyüme hedeflerine hizmet edecek şekilde tasarlanıyor. Netflix eş CEO'su Greg Peters'a göre bu yenilik sürekli deneme ve geliştirmeye açık bir altyapı sunacak. Netflix'in yenilenecek tasarımının merkezinde TikTok ve Instagram Reels'e benzeyen dikey kısa video akışları yer alıyor. Netflix, Mayıs ayından bu yana test ettiği bu özellikle dizi ve filmlerden kısa klipleri kullanıcıların hızlıca keşfetmesini hedefliyor. Şirket bu formatı video podcastler gibi yeni içerik türleriyle daha da genişletmeyi planlıyor. Peki siz Netflix'in yeni tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarabilecek mi?
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
3: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
4: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.
6: Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Benzinin litre fiyatına 2 lira 74 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Yeni tarife yarından itibaren geçerli olacak. 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasının 60. duruşması bugün yapılacak. 5'i tutuklu sanıkların son sözlerinin ardından mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyor. Edirne'de polisin bir minibüste yaptığı aramada Etiyopya uyruklu 19 kaçak göçmen yakalandı, araç sürücüsü gözaltına alındı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta son oyuna girdiklerini belirterek amaçlarının Tahran yalnız kalana kadar her türlü ekonomik can damarını koparmak olduğunu ifade etti.
2: Spor.
3: Beşiktaş Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Alanya Spor'a 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlıların 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi. UEFA Başkanı Cefer'in eleştirilerin odağındaki FIFA Başkanı Infantino'ya istifa çağrısı yaptı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira, 1 euro 56 lira 18 kuruş, gram altın 7189 liradan, çeyrek altın 11.540 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 31, İstanbul 32, Kırklareli 33, Çanakkale 34, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Pazartesi gününü yarıladık bile, saatler öğleni gösteriyor, ritmi biraz daha arttırıyoruz. Küpe FM frekansında mikrofon başındayız, yemek molasında olanlara afiyet olsun. Masasının başında çalışmaya devam edenlere ise enerji depolayacak harika bir çalışma listesi hazırladık. Haftanın ilk iş gününün stresini müziğin ritmiyle atıyoruz. Hazırsanız günün en hit parçasıyla öğle kuşağını başlatıyoruz. 10 yıl aranın ardından dönüşünü İstanbul'da görkemli iki geceyle taçlandıran, konserin açılışını Buzdan Şato ile yapan, gecenin ilk anlarından itibaren enerjiyi yükselten Ağlamam Zaman Altı Antidepresan Gülümsemesi ve Bir Pazar Kahvaltısı gibi grubun kültleşen şarkılarıyla Harbiye'de coşkuyu doğruğa ulaştırırken, İstanbul'daki konser maratonuna 5 Eylül ve 9 Ekim'de de Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirecek konserle sürdürecek Türk alternatif müziğinin en güçlü temsilcilerinden Model bizlere sesleniyor.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Küpe FM reklam.

0: benim oyunda adım.
1: Bir reklam.
2: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
1: Bir reklam.
3: Mutlu öğlenler pazartesi gününün yoğun koşturmacasına kısa bir ara verme zamanı Küpe FM frekansında günün ortasındaki dinginliği birlikte paylaşıyoruz. Mikrofon başındayız, günün geri kalanına daha zinde ve huzurlu devam etmeniz için seçtiğimiz özel melodi dizisi şimdi sizlerle. Kariyerinin 33. yılını kutladı özel projesi ve ümit sayılan müzikseverlerle buluşmaya devam eden yıllar boyunca pop müziğe kazandırdığı unutulmaz eserlerini farklı sanatçılarla yeniden yorumladığı projesinin yeni şarkısını da Elif Buse Doğan'la birlikte okuyan Ümit Sayın radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
4: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
5: Çetinler Arçelik'le sıcaklara geçit yok. Tüm split klima alımlarında net 10 bin lira indirim fırsatı sizlerle. Hemen teslim, ücretsiz montaj, rekor fırsat sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar, renkliler 389.95, familya tuvalet kağıdı kırklı plus 3 katlı natürel 299.95, kebere biyo mangal kömürü 1,5 kilogram 119.95, Tibet rejisör kamp koltuğu 399.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373 özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
3: Çeri.
0: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Küpe FM reklam.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlükte bu kadar. Salı sabahsa saatler tam 10'u işaret ettiğinde yine müzikal takınız. Küp FM frekanslarında buluşalım. Serkay Tütüncü ile dünya evine girmek için gün sayan, arkadaşlarıyla birlikte bekarlığa veda partisi düzenleyen Zeynep Bastık'la hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir haftaya giriliyor. Milli Dayanışma Yasası'nda belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul bugün ilk toplantısını yapacak. Kırklareli'nde amatör balıkçılara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde avlanan balıkların alıkonabilir boy ve miktar limitleriyle kullanılan av araçlarının mevzuata uygunluğu kontrol edildi. İran'da Hürmüz Boğazı'nda ülkenin belirlediği geçiş düzenlemelerine uymayan bazı gemilerin sonraki geçişlerinde para cezası, alıkoyma ve müsaade gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği bildirildi. Almanya'da yapılan anket, halkın çoğunluğunun Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Friedrich Merz'in yasama dönemi dolmadan görevinden ayrılacağını düşündüğünü ortaya koydu.
2: Spor.
3: Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Başakşehir'i 2-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, takımının bugün yine çok daha iyi olacağını gösterdiğini söyledi. İspanya La Liga'nın ikinci haftasında Getafe, Enes Ünal'ın attığı golle Racing Santander'i 1-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira, 1 euro 56 lira 18 kuruş, gram altın 7189 liradan, çeyrek altın 11540 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 31, İstanbul 32, Kırklareli 33, Çanakkale 34, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

24 Ağustos'tan bir güzel pazartesi gününden herkese merhabalar. Gündüz yolculuğumuz başladı. Berkay bizlerleydi. Deli Gibi isimli yeni albümünün öne çıkan şarkılarından birisiyle Mabel Matiz'le devam edeceğiz. O da Umrum Dışı diyecek.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
5: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
6: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM.
8: Kamu sistem bir yapıştan
9: mı? Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Yazın artık sonlarına doğru yaklaşıyoruz ama sıcak hava dalgaları da etkisini sürdürüyor bir yandan değerli dinleyiciler. Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgaları yurt genelinde şu günlerde etkili. Yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık da birçok yerde daha da bunaltıcı oluyor. Ve özellikle de mesela İstanbul'da serinlemek için birazcık daha sabretmek gerekiyor. Ufukta böyle bir serinleme durumu söz konusu değil. Bu hafta boyunca zaten sıcak devam edecek. Trakya genelinde de sıcak havalar etkisini sürdürmeye devam edecek bir süre daha. Umuyorum ki keyifler yerindedir. Çok fazla bunu anlıyorsunuzdur, bir şekilde idare ediyorsunuzdur diyelim. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz İkilem grubuyla beraber.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr.
3: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik. Mühendislikten gelen sağlamlık.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
0: Çeri. Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Saklı sofrada güne nefis bir kahvaltıyla başlayın, mangal keyfiyle devam edin, sevdiklerinizle bol sohbetli, bol lezzetli bir gün yaşayın. Üstelik 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel %10 indirim saklı sofrada sizi bekliyor. Zafer'in coşkusuna lezzet katın. Saklı sofra Çatalca Lider Club'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM.
3: Estamos estampillas.
0: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Müzikal takınız Küp FM'de. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Ece Seçkin ve Jeff Fred ortak çalışması Beni Kandırmışsın ve hemen akabinde Crash isimli çalışmalarıyla bizlerle birlikte oldular. Ve şimdi artık ritmimizi birazcık düşürmenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Unutulmaz bir Serdar Ortaç şarkısı dinleyeceğiz. Mela Bedel yorumuyla Bilsem Ki şimdi sizlerle.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin, kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dikey video bağımlılarına müjde. Netflix Mobil baştan aşağı değişiyor. Netflix'in tıpkı Instagram, TikTok ve YouTube'da olduğu gibi dikey videolardan oluşan yeni bir tasarıma geçeceği açıklandı. Netflix, YouTube, TikTok ve Instagram gibi sosyal platformların mobil izleme alışkanlıklarını domine etmesiyle birlikte kendi uygulamasını bu yeni döneme uyarlamaya hazırlanıyor. Bu yıl kullanıma sunulması planlanan yeni Netflix mobil uygulaması şirketin önümüzdeki 10 yıldaki büyüme hedeflerine hizmet edecek şekilde tasarlanıyor. Netflix eş CEO'su Greg Peters'a göre bu yenilik sürekli deneme ve geliştirmeye açık bir altyapı sunacak. Netflix'in yenilenecek tasarımının merkezinde TikTok ve Instagram Reels'e benzeyen dikey kısa video akışları yer alıyor. Netflix, Mayıs ayından bu yana test ettiği bu özellikle dizi ve filmlerden kısa klipleri kullanıcıların hızlıca keşfetmesini hedefliyor. Şirket bu formatı video podcastler gibi yeni içerik türleriyle daha da genişletmeyi planlıyor. Peki siz Netflix'in yeni tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarabilecek mi?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Benzinin litre fiyatına 2 lira 74 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Yeni tarife yarından itibaren geçerli olacak. 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasının 60. duruşması bugün yapılacak. 5'i tutuklu sanıkların son sözlerinin ardından mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyor. Edirne'de polisin bir minibüste yaptığı aramada Etiyopya uyruklu 19 kaçak göçmen yakalandı, araç sürücüsü gözaltına alındı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta son oyuna girdiklerini belirterek amaçlarının Tahran yalnız kalana kadar her türlü ekonomik can damarını koparmak olduğunu ifade etti.
2: Spor.
3: Beşiktaş Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Alanya Spor'a 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlıların 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi. UEFA Başkanı Cefer'in eleştirilerin odağındaki FIFA Başkanı Infantino'ya istifa çağrısı yaptı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira, 1 euro 56 lira 18 kuruş, gram altın 7189 liradan, çeyrek altın 11540 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 31, İstanbul 32, Kırklareli 33, Çanakkale 34, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
2: Küpe FM. Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: yaptıran.
1: Müzik dünyamızın başarılı genç isimlerinden sevgili Bilal son sese kulak verdi ki bu eğlenceli şarkısı İnat Keçi Küpe FM'de sizlerleydi ve ritmimizi düşürmeden devam edeceğiz. 90'lardan harika bir şarkı hatırlayacağız. Yepyeni halini dinleyeceğiz ama Hülya Avşar'ın 90'larda bizlerle buluşturduğu Yürü Ya Kulum bugünlerde Salih Bademci ile bir kez daha kulaklarımızda efendim. Şimdi Küpe FM'de sizlerle buluşacak sıradaki şarkımız olarak bir kez daha Salih Bademci ve Yürü Ya Kulum şimdi sizlerle.

0: Kıyamam.
1: Küpe FM reklam.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
5: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

İkinci saatimize devam ediyoruz gündüz yolculuğumuzda efendim. Bir sinema haberimizle devam edelim. Bakalım nasıl bir sinema haberiymiş. Nicolas Cage severlere bu haberimiz. Yıllar sonra geri dönüyor. National Treasure 3 için çalışmalar başladı. Büyük hazine diye çevrilmişti diye hatırlıyorum ben. Serinin ilk iki filminin yönetmeni John Turteltaub, senaryonun geliştirildiğini ve hedeflerinin Nicolas Cage başta olmak üzere orijinal kadroyu yeniden bir araya getirmek olduğunu açıkladı. Henüz vizyon tarihi belli değil. Çok keyifli bir macera filmiydi. Bilenler bilir. 2000 ve 2010 arasında zannediyorum ki yanlış hatırlamıyorsam vizyona girmiş olan iki bölümlük bir seri olmuştu. Devamı umarız gelir. Bu haber umarız doğrudur ve Nicolas Cage'i özellikle de bu serinin 3. bölümde izlemeyi çok isteriz diye tahmin ediyorum. Nicolas Cage severler, sinema severler olarak Küpe FM burası gündüz yolculuğumuzda. Şimdi Alper Erözer zamanı, Katya Ornella da kendisine eşlik ediyor bu keyifli şarkılarında. Bir ara şimdi sizlerle. Orada aklımdasın hala, içtikçe bu

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Doğuş çay 1000 gram 269.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 74.50, Komili ayçiçek yağı 5 litre 469.95, Arbella makarna 500 gram çeşitleri 16.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi, 2. Şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.
2: Popüler müziğin en iyileri ve en yenileri Küpe FM'de.

RAM Space isimli bir firma rüyaları teknolojiyle buluşturacak yeni bir hamle ortaya atmış değerli dinleyiciler. Bilinçli rüya teknolojileri üzerine geliştirilen ürünler üzerinde çalışıyor RAM Space. Yapay zeka destekli uyku teknolojilerinde yeni bir aşamaya geçmiş. Şirketin geliştirdiği Lucid Me Pro adlı akıllı uyku maskesi gerçek kullanıcılarla test edilmeye başlanmış. RAM Space'in hedefi beyin dalgaları, göz hareketleri ve diğer biyolojik verileri analiz ederek Somno AI sistemiyle kişinin uyku durumunu gerçek zamanlı takip etmek. Şirket daha önce rüya sırasında insanlar arasında basit iletişim kurulması ve bilinçli rüyadan sanal dünyayla etkileşim gibi deneylerle de dikkat çekmişti. RAM Space şimdi rüyaları sadece de yapay zeka ile anlamak, yönlendirmek ve etkileşim kurmak istiyor. Bakalım böyle bir teknoloji gerçekleştirilecek mi? Çok ütopik geliyor.

oynar gibi, bir video oyunundaki karakteri kontrol eder gibi kendiniz rüyanızda kontrol edebilmeniz, bilinçli bir şekilde adeta bir oyun oynar gibi rüyanızın içinde bulunmanız ve üstüne üstlük başka insanlarla, arkadaşlarınızla o rüya ortamında buluşarak iletişim kurmanız, yani hedefledikleri şey bu. İnsanın inanası gelmiyor böyle bir şeyin gerçekleşeceğini ama kim bilir, yani teknoloji öyle bir yere evriliyor ki karşımıza neler neler çıkıyor, bakalım gerçekleşecek mi? Düz yolculuğumuza devam ediyoruz Mustafa Sandal'la beraber.

0: Süper FM reklam.
1: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Kış hazırlıkları başladı. Arçelik derin dondurucularda büyük

0: Pulsar 12.890 TL'den başlayan fiyatlarla şimdi Çetinler Arçelik'te. Tazeliği uzun süre koruyun, fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Küpe FM reklam.

2020-2021 civarlarında popülerlik kazanmış. O zamanlar Teoman'ın çıkardığı bir albümde yer alan bir şarkıydı Yağmur. Özellikle de Biri Bizi Gözetliyor isimli bir yarışma programında Dilek isimli bir yarışmacı vardı. Hiç unutmam. Onun çok sevdiği bir şarkıydı. Öylelikle çok ünlenmişti o günlerde bu şarkım. Yağmur'u bir kez daha hatırladık sevgili Teoman yorumuyla. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Gripin grubu bizlerle olacak bu sefer. Yepyeni teklileri Haydi Kalk şimdi sizlerle.

0: Kulübü FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

Kilo Acun İzlaleydi, Yonca Lodi ve Murat Güneş yorumuyla son yıllarda biliyorsunuz yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte yapay zeka etkilerinin hissedildiği, yapay zeka ile yapılmış çok güzel klipler karşımıza çıkabiliyor. Bazıları o kadar da güzel olmuyor ama bu şarkının, İncir Ağacı şarkısının yapay zeka klibi bence oldukça başarılı olmuş. Estetik olarak çok güzel göründüğünü düşünüyorum. İstanbul'un çok eski zamanları resmedilmiş. Yonca Lodi, Murat Güneş düeti olan bu güzel şarkının klibinde İncir Ağacı'nda. Gündüz yolculuğumuzu artık bitiriyoruz. Simge bugünkü son şarkımızla bizlerle olacak. Öpeceğim. Radyolarınızda olacak. Sonrasında haber merkezimize bağlanacağız. Onun da sonrasında harika şarkılarımızla gününüze eşlik etmeye devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümüne ilişkin bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül edemeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettik diye konuştu. Kuris soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Merkez Bankası, FES para transferi limitlerinin 100 bin liradan 300 bin liraya çıkarılacağını duyurdu. İsrail ordusunun ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyine insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi.
2: Spor.
3: Galatasaray'da golcü arayışı devam ediyor. Sarı Kırmızılılar Ermedin Demirovic için Stuttgart'a teklifte bulundu. UEFA Başkanı Alexander Ceferin eleştirdiği FIFA Başkanı Infantino'nun yerine geçme yarışına girmeyeceğini açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira, 1 euro 56 lira 18 kuruş, gram altın 7189 liradan, çeyrek altın 11540 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 31, İstanbul 32, Kırklareli 33, Çanakkale 34, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam. Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta 0533 446 86 97.
6: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Süper FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 1410.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
3: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dikey video bağımlılarına müjde. Netflix mobil baştan aşağı değişiyor. Netflix'in tıpkı Instagram, TikTok ve YouTube'da olduğu gibi dikey videolardan oluşturuyor.

0: açılması planlanan yeni Netflix mobil uygulaması, şirketin önümüzdeki 10 yıldaki büyüme hedeflerine hizmet edecek şekilde tasarlanıyor. Netflix eş CEO'su Greg Peters'a göre bu yenilik sürekli deneme ve geliştirmeye açık bir altyapı sunacak. Netflix'in yenilenecek tasarımının merkezinde TikTok Reels'e benzeyen dikey kısa video akışları yer alıyor. Netflix, Mayıs ayından bu yana test ettiği bu özellikle dizi ve filmlerden kısa klipleri kullanıcıların hızlıca keşfetmesini hedefliyor. Şirket bu formatı video podcastler gibi yeni içerik türleriyle daha da genişletmeyi planlıyor. Peki, siz Netflix'in yeni tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarabilecek mi?
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 2391.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.
5: Küpe FM.
6: Ne haber efendim? Ne bitmesi, ne gitmesi. Ne haber efendim? Ne bitmesi, sakin.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümüne ilişkin bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül edemeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettik diye konuştu. Kuris soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Merkez Bankası, FES para transferi limitlerinin 100 bin liradan 300 bin liraya çıkarılacağını duyurdu. İsrail ordusunun ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyine insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi.
2: Spor.
3: Galatasaray'da golcü arayışı devam ediyor. Sarı Kırmızılılar Ermedin Demirovic için Stuttgart'a teklifte bulundu. UEFA Başkanı Alexander Ceferin eleştirdiği FIFA Başkanı Infantino'nun yerine geçme yarışına girmeyeceğini açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira, 1 euro 56 lira 18 kuruş, gram altın 7189 liradan, çeyrek altın 11540 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 31, İstanbul 32, Kırklareli 33, Çanakkale 34, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
5: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

sen anlardın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm.

0: Küpe FM reklam.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444-50-58.
1: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-59-39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM Reklam.

Ben konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda karşılaştık ani.

0: bir reklam.
1: Saklı Sofra'da güne nefis bir kahvaltıyla başlayın, mangal keyfiyle devam edin, sevdiklerinizle bol sohbetli, bol lezzetli bir gün yaşayın. Üstelik 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel %10 indirim Saklı Sofra'da sizi bekliyor. Zafer'in coşkusuna lezzet katın. Saklı Sofra Çatalca Lider Club'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Süper FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Kış hazırlıkları başladı. Arçelik derin dondurucularda büyük fırsat. 12.890 TL'den başlayan fiyatlarla şimdi Çetinler Arçelik'te. Tazeliği uzun süre koruyun, fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 12 94. Chery.
6: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Benzinin litre fiyatına 2 lira 74 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Yeni tarife yarından itibaren geçerli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümüne ilişkin bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül edemeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettik diye konuştu. Kırklareli'nde amatör balıkçılara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde avlanan balıkların alıkonabilir boy ve miktar limitleriyle kullanılan av araçlarının mevzuata uygunluğu kontrol edildi. İsrail ordusu kes ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyine insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.
2: Spor.
3: Galatasaray'da golcü arayışı devam ediyor. Sarı Kırmızılılar Ermedin Demirovic için Stuttgart'a teklifte bulundu. UEFA Başkanı Cefer'in eleştirilerin odağındaki FIFA Başkanı Infantino'ya istifa çağrısı yaptı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira, 1 euro 56 lira 18 kuruş, gram altın 7189 liradan, çeyrek altın 11.540 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den herkese merhaba. Tekrar iyi haftalar. En iyi en yeni müzikle ben Mehmet Ali Ayanoğlu haftanın ilk akşamında size eşlik etmeye başlıyorum ve haftanın ilk yaz akşamına ilerlerken bu güzel günde Türk pop müziğini sevilen yıldızlarından Oğuzhan Koç radyonuzda olacak yeni çalışmalarından birisi. Bitti ile Küpe FM'de şimdi. Hoş geldiniz.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Küpe FM reklam.

Müzik dünyasında üretmeyi seviyorum diyen Ayşe Hatun Önal'la devam edeceğiz. Eski manken son yıllarda yorumcu kimliğiyle bizlerle buluştu ve müzik dünyasında farklı şeyler denemeyi seviyor. Çodur'la bir araya geldiler. Çıktı Yangınlar isimli şarkısıyla Küpe FM'de.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda Küpe FM'desiniz. Herkese güzel bir pazartesi akşamı diliyoruz. Sırada Mustafa Sandal burada olacak. Geçtiğimiz günlerde Harbi Açık Hava sahnesinde sahne aldı ve konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladığı Mustafa Sandal, Harbi'ye çok heyecanlı ve çok keyifli bir ortam diyor. Seyircisi her zaman coşkulu ve İstanbul'un en önemli konser mekanlarından birisi olmakla birlikte buranın da hakkını vermek istiyorum diyor. Son dönemde yoğun bir program uyguladığını da belirtiyor kendisine. Bir tek bu geceye değil, yaklaşık 3 aydır çok ciddi bir kamp dönemindeyim diyor Mustafa Sandal. Ve aynı zamanda disiplin konusunda Ronaldo ile yarışırım desem abartmış olmam diye konuşuyor. Sevgili Mustafa Sandal, geliversenle Küpe FM'de şimdi.

0: Küpe FM reklam.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook Tekno Club'a özel 37.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
8: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
9: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
10: Başak Ticareti Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticareti Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
11: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.
2: İki günlük hafta sonu tatili ve Ağustos'un 24. gününde, yani sonbahara emin adımlarla ilerlediğimiz bu güzel günde Türk pop müziğinin en iyilerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Herkese tekrar güzel, keyifli bir hafta diliyoruz aynı zamanda. Sırada Türk pop müziğinin sevilen yorumcularından sevgili Murat Dalkılıç radyonuzda olacak, hala Küpe FM'de.

0: acı anlayana. Güzel gözlüm sen mi yana? Dünya senin manzaranla. Cenneti tadarım boynunda.
1: Şimdi ise Zakkum ve Teoman'ı bir araya getiren Saat 3 ile haftanın ilk eve dönüş keyfinde ilerlemeye devam ediyoruz. İyi müziğin doğru adresinde Küpe FM'desiniz. Kulağınız burada olsun.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dikey video bağımlılarına müjde. Netflix mobil baştan aşağı değişiyor. Netflix'in tıpkı Instagram, TikTok ve YouTube'da olduğu gibi dikey videolardan oluşan yeni bir tasarıma geçeceği açıklandı. Netflix, YouTube, TikTok ve Instagram gibi sosyal platformların mobil izleme alışkanlıklarını domine etmesiyle birlikte kendi uygulamasını bu yeni döneme uyarlamaya hazırlanıyor. Bu yıl kullanıma sunulması planlanan yeni Netflix mobil uygulaması şirketin önümüzdeki 10 yıldaki büyüme hedeflerine hizmet edecek şekilde tasarlanıyor. Netflix eş CEO'su Greg Peters'a göre bu yenilik sürekli deneme ve geliştirmeye açık bir altyapı sunacak. Netflix'in yenilenecek tasarımının merkezinde TikTok ve Instagram Reels'e benzeyen dikey kısa video akışları yer alıyor. Netflix, Mayıs ayından bu yana test ettiği bu özellikle dizi ve filmlerden kısa klipleri kullanıcıların hızlıca keşfetmesini hedefliyor. Şirket bu formatı video podcastler gibi yeni içerik türleriyle daha da genişletmeyi planlıyor. Peki siz Netflix'in yeni tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarabilecek mi?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Benzinin litre fiyatına 2 lira 74 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Yeni tarife yarından itibaren geçerli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümüne ilişkin bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül edemeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettik diye konuştu. Kırklareli'nde amatör balıkçılara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde avlanan balıkların alıkonabilir boy ve miktar limitleriyle kullanılan av araçlarının mevzuata uygunluğu kontrol edildi. İsrail ordusunun ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyine insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.
2: Spor.

0: Galatasaray'da golcü arayışı devam ediyor. Sarı Kırmızılılar Ermedin Demirovic için Stuttgart'a teklifte bulundu. UEFA Başkanı Cefer'in eleştirilerin odağındaki FIFA Başkanı Infantino'ya istifa çağrısı yaptı.
1: Finans.
0: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira, 1 euro 56 lira 18 kuruş, gram altın 7189 liradan, çeyrek altın 11540 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
0: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

0: FM.
1: Gönlün mabedindir ömrüm. Al senindir gördüm gözümün.

Küpe FM'de Türk pop müziğinin en ileriyle haftanın ilk eve dönüş keyfini yaşamaya devam ediyoruz. Sırada sevgili Nazan Öncel burada olacak. Türk pop müziğinin usta ismi Benim İçin Ne Yapardın'la şimdi radyonuz Küpe FM'de. Keyifli akşamlar Türkiye.

0: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Silivri'nin en büyük arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten. Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
6: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri. Lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
7: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de TÜİTÜRK yanında. 0541 549 5421.
8: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 449.95, Türk şeker toz şeker 5 kilogram 209.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram çeşitleri 149.95, sütaş taze kaşar 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen market 1 Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. şube E5 yan yol mega düğün salonu altında.
0: Bir reklam.

Herkese keyifli akşamlar. Harika bir yaz akşamına ilerliyoruz ve son yıllarda müzik dünyasının yine ilgi toplayan gruplarından bir başkasıyla ilerlemeye devam edeceğiz. Madrigal Müzik Grubu burada olacak. Bakıldığı zaman 2007 yılında temelleri atılmıştı ve sonrasında son yıllarda özellikle yaptıkları teklilerle ve single'larla adından söz ettirmeye devam ediyor Madrigal. Ve o güzel sesiyle dip çalışmasıyla şimdi bizlerle.

0: PFM reklam.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
6: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de TÜİTÜRK yanında. 0541 549 54 21.
7: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
9: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.

Yine bir haftanın ilk eve dönüş keyfi devam ediyor ve haftanın ilk iş gününü de geride bıraktık. Umarım güzel ve keyifli bir gün olmuştur. Güzel, keyifli bir hafta devam eder aynı zamanda. Küpe FM'de 7 günün 24 saati boyunca en iyi müzik ve en iyi programlarımızla sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Bir yandan da toplu taşıma araçlarında bize kulak verenler, minibüslerde, taksilerde kulak verenler var. Şoförlere ve yolculara da buradan iyi ve keyifli yolculuklar diliyoruz. Aynı zamanda yollarda Küpe FM'e kulak verirken bu anın tadını çıkarmaya devam ediyoruz pazartesi akşamında. Radyolarını yeni açanlar tekrar hoş geldiniz diyelim. Sırada Ceylan Ertem ve Sezen Aksu'ya sözü bırakacağız. Hıçkırık şimdi Küpe FM'de.

0: bir reklam.
1: Saklı sofrada güne nefis bir kahvaltıyla başlayın, mangal keyfiyle devam edin, sevdiklerinizle bol sohbetli, bol lezzetli bir gün yaşayın. Üstelik 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel %10 indirim saklı sofrada sizi bekliyor. Zafer'in coşkusuna lezzet katın. Saklı sofra Çatalca Lider Club'ta 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli telde Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüneburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Radyonuz Küpe FM'de ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleydim. 24 Ağustos 2026 Pazartesi akşamında haftanın ilk eve dönüş keyfinde yine beraberdik sevgili dinleyiciler. Tekrar harika bir hafta diliyorum hepinize. Güzel, keyifli bir yaz akşamı olsun aynı zamanda. Sırada 2011 yılında temelleri Kaan Boşnak ve Engin Sevik tarafından atılan Yüz Yüzeyken Konuşuruz'a devam edeceğiz. İlk olarak Indie Folk grubu olarak kendilerini tanıtmışlardı ve ardından geçen zaman onunla birlikte alternatif rock ve bağımsız rock alanında yapmış oldukları, kazanmış oldukları tecrübeyle birlikte müzik dünyasından adından söz ettiriyor. Yüz Yüzeyken Konuşuruz. Ölsem Yeridir'le şimdi Küpe FM'de. Hoşçakalın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Efendim herkese merhaba ve işte yepyeni bir haftaya daha başlamış bulunuyoruz. Küpe FM'de sizlerleyim. Sesim birazcık tuhaf olabilir. Çünkü yazın sonlarına doğru daha kış gelmemişken ilk soğuk algınlığı mikrobu bana gelmiş olabilir diyeceğim. Esasında biliyorum neden böyle olduğunu. Klimalardan oldu, vantilatörlerden oldu. Onlarla çok fazla samimi olmaktan oldu. O yüzden sessiz olun, dikkat edin diyorum. Artık biraz onlarla aramıza mesafe koymak için de havalar serinlesin. Neyse, Eylül'e az kaldı. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi güne vedada sizlerleyim. En iyileri eşlik etmek üzere hazırım. İlk şarkıyla başlıyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
3: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 8697.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
6: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
7: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
8: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi, bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar, renkliler 389.95, familya tuvalet kağıdı kırklı plus 3 katlı natürel 299.95, kebere biyo mangal kömürü 1,5 kilogram 119.95, Tibet rejisör kamp koltuğu 399.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Bir araştırmaya göre kadınlar en çok 40'lı 50'li yaşlarında mutluymuş çünkü herkesin ne düşündüğünü artık umursamıyorlarmış. Çok doğru. Kadınlar ya da insanlar diyebiliriz. İnsanlar genel olarak herkesin ne düşündüğünü biraz umursuyor ama daha çok kadınlar galiba ince düşündükleri için. Ama neyse ki en azından 40'tan 50'den sonra huzuru buluyorlar demişler yani. O zaman ne dinleyelim? Ajda Pekkan, Sana Ne Kime Ne?

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Küpe FM reklam.

Aile Çelik'le Bağdat'ta devam edeceğiz şimdi ve bugün de hatırlatacağım sizlere. Neyi hatırlatacağım? Tabii ki efendim www.kupefm.com.tr'yi ve aynı zamanda ülkenizin, bölgenizin gündeminden, bizlerden, radyonuzdan ve programlardan haberdar olabileceğiniz Instagram hesabımızı ne yapıyorsunuz? Küpe FM'i Instagram'da takip ediyorsunuz efendim. Ve işte Aile Çelik'le o güzel şarkıyla Bağdat'la devam ediyoruz.

boş ver, bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşkı, hesapladım bugün. Dün geceyle tam 3 ay bir gün.

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca. Bir güneşim var, niye sensiz göreyim?

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dikey video bağımlılarına müjde. Netflix Mobil baştan aşağı değişiyor. Netflix'in tıpkı Instagram, TikTok ve YouTube'da olduğu gibi dikey videolardan oluşan yeni bir tasarıma geçeceği açıklandı. Netflix, YouTube, TikTok ve Instagram gibi sosyal platformların mobil izleme alışkanlıklarını domine etmesiyle birlikte kendi uygulamasını bu yeni döneme uyarlamaya hazırlanıyor. Bu yıl kullanıma sunulması planlanan yeni Netflix mobil uygulaması şirketin önümüzdeki 10 yıldaki büyüme hedeflerine hizmet edecek şekilde tasarlanıyor. Netflix eş CEO'su Greg Peters'a göre bu yenilik sürekli deneme ve geliştirmeye açık bir altyapı sunacak. Netflix'in yenilenecek tasarımının merkezinde TikTok ve Instagram Reels'e benzeyen dikey kısa video akışları yer alıyor. Netflix, Mayıs ayından bu yana test ettiği bu özellikle dizi ve filmlerden kısa klipleri kullanıcıların hızlıca keşfetmesini hedefliyor. Şirket bu formatı video podcastler gibi yeni içerik türleriyle daha da genişletmeyi planlıyor. Peki siz Netflix'in yeni tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarabilecek mi?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 2391.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

Demet Akalın'la devam edeceğiz. Bittim gözün aydın diyecek. Eskilere götürecek bizi, 90'lara. Bu arada bitmek fiili, ben bunu ilk kez duydum. Türkçe'de hem tükenmek hem de ortaya çıkmak anlamındaymış. Yani daha doğrusu mantık olarak öyle ama bu açıdan ilk kez baktım bu olaya diyeyim. Bu karşıtlık dilimizin bize her sonun yeni bir başlangıç olduğunu söylemesinin şiirsel bir biçimi diyor. Yani bitmek, hem tükenmek hem de yeniden ortaya çıkmak. Ve işte bittiğimiz yerden doğmuyor muyuz bir şekilde, anka kuşu misali, küllerimizden. Ve işte Demet Akalın'la Bittim'le devam ediyoruz.

Mustafa Sandal, Ben Olsaydım diyecek şimdi. Bayılıyorum o şarkıya. Bu arada Kuşadası için hazırlanıyorum. Durmak yok dedi. Geçen gün gördüm kendisini, yine spor salonundaydı. Baya baya bir güzel vücut yapmış Mustafa Sandal da. Kendi vücuduna eğilenlerden ve kendisiyle ilgilenenlerden. Çok da iyi yapıyor nihayetinde. Sahne sanatçısı. Saygı konseri de çok güzeldi. Sonrasında güzel şarkılar da çıktı, düetler. Onları da dinliyoruz ama şimdi Mustafa Sandal ve Ben Olsaydım.

0: Küpe FM reklam.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

Hande Ünsal ve Umur Doba'dan Gel dinleyelim. Geçen gün Hande Ünsal konserinde, festivalde bir tane genç bir pankartla evlilik teklif ediyor kendisine. Pankartı fark eden Hande Ünsal ise durumu esprili bir şekilde karşılamış ve demiş ki bugün ilginç bir gün. Gerçekten de inanılmaz güzel pankartlar var. Pankartların fotoğrafını çekin. Finalde ben hepsini imzalayacağım. Üzerine bir öpücük konduracağım demiş. İyi de yapmış. Hayranları da ona böyle bir jest yapmış ve Gel'le devam ediyoruz.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

kıyamam diyecek Sibel Can ve APO. Ben de kıyamıyorum. Kimlere kıyamıyorum? Köpeklere kıyamıyorum. Kedilere kıyamıyorum. Bakıyorum ayakkabı giydiriyorlar. Halbuki ayaklarının toprağa basması lazım. Tamam, her gün yıkamak kolay bir şey değil hayvan sahipleri için, ama nihayetinde de yani kendi zevklerimiz için ya da kendi yaşadığımız zorluklar için onların doğayla o var olması gereken birleşme durumunu bozmamamız lazım. Bakın, Almanya'da estetik nedenlerle köpeklerin kulak ve kuyruk kesimleri de yasaklanmış. Kulak kesiyorlar, kulak boyuyorlar, kuyruk boyuyorlar, kuyruk kesiyorlar. Çok yanlış. Onları da kendimize benzetmeyelim. Lakin onların hiçbir şeyden haberi de yok zaten. Ve işte kıyamam.

0: desen. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dikey video bağımlılarına müjde. Netflix mobil baştan aşağı değişiyor. Netflix'in tıpkı Instagram, TikTok ve YouTube'da olduğu gibi dikey videolardan oluşan yeni bir tasarıma geçeceği açıklandı. Netflix, YouTube, TikTok ve Instagram gibi sosyal platformların mobil izleme alışkanlıklarını domine etmesiyle birlikte kendi uygulamasını bu yeni döneme uyarlamaya hazırlanıyor. Bu yıl kullanıma sunulması planlanan yeni Netflix mobil uygulaması şirketin önümüzdeki 10 yıldaki büyüme hedeflerine hizmet edecek şekilde tasarlanıyor. Netflix eş CEO'su Greg Peters'a göre bu yenilik sürekli deneme ve geliştirmeye açık bir altyapı sunacak. Netflix'in yenilenecek tasarımının merkezinde TikTok ve Instagram Reels'e benzeyen dikey kısa video akışları yer alıyor. Netflix, Mayıs ayından bu yana test ettiği bu özellikle dizi ve filmlerden kısa klipleri kullanıcıların hızlıca keşfetmesini hedefliyor. Şirket bu formatı video podcastler gibi yeni içerik türleriyle daha da genişletmeyi planlıyor. Peki siz Netflix'in yeni tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarabilecek mi?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Yarın akşam güne vedada tekrar görüşene kadar sizler hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: olsun.
1: Küpe FM reklam.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Küpe FM reklam.

hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından koptu sonbahar.

ben parladım çünkü elimde başka şık yoktu. Gömlekte karışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim, ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dikey video bağımlılarına müjde. Netflix mobil baştan aşağı değişiyor. Netflix'in tıpkı Instagram, TikTok ve YouTube'da olduğu gibi dikey videolardan oluşan yeni bir tasarıma geçeceği açıklandı. Netflix, YouTube, TikTok ve Instagram gibi sosyal platformların mobil izleme alışkanlıklarını domine etmesiyle birlikte kendi uygulamasını bu yeni döneme uyarlamaya hazırlanıyor. Bu yıl kullanıma sunulması planlanan yeni Netflix mobil uygulaması şirketin önümüzdeki 10 yıldaki büyüme hedeflerine hizmet edecek şekilde tasarlanıyor. Netflix eş CEO'su Greg Peters'a göre bu yenilik sürekli deneme ve geliştirmeye açık bir altyapı sunacak. Netflix'in yenilenecek tasarımının merkezinde TikTok ve Instagram Reels'e benzeyen dikey kısa video akışları yer alıyor. Netflix, Mayıs ayından bu yana test ettiği bu özellikle dizi ve filmlerden kısa klipleri kullanıcıların hızlıca keşfetmesini hedefliyor. Şirket bu formatı video podcastler gibi yeni içerik türleriyle daha da genişletmeyi planlıyor. Peki siz Netflix'in yeni tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarabilecek mi?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.
5: Küpe FM.

Saçma dünyaya olanları unutmak çok zor, inan bana. Sevdiğin insan bile artık yalan söylüyor. Yaşadığın anılar acı vermeye başlıyor. Bir köprüden geçiyorum, mutlu gibiyim sanki. Geride bir kent bıraktım, bir de

FM'den herkese iyi akşamlar. Yepyeni haftada yeniden birlikteyiz. Eğer ki günün yorgunluğunu bir kenara bıraktıysanız Nazlı Gece Mesaisi başlıyor.

Blok 3 yine esprileriyle hayranlarını güldürmüş. Bir hayranın hediyesindeki notla kendisiyle ilgili tüm detayları görünce canımın içi neden GBT'ni yazdım buraya demiş. Vallahi hayran işi biraz ciddiye almış ama Blok 3'ün tepkisi çok iyi.

bedavacı geçen günlerde verdiği konserinde kendisiyle şarkı söylemek isteyen genç hayranını sahneye davet edip birlikte düet yaptı. Hayranı için unutulmaz bir an olmuş. Böyle sürprizler konserleri daha da özel kılıyor bence.

Nilüfer'in Ankara konseri öncesinde kaldığı otelde su sızıntısı yaşanmış. Taliye sırasında bir hayranın "Ay fıstık gibiymişsin" demesi ise Nilüfer'i şaşırtmış. Seyirciyi de güldürmüş. Kriz anında bile iltifat geliyorsa Nilüfer hala formunda demektir.

Emircan İğrek'in Harbiye konserinde annesi oğlunu yalnız bırakmamış. Emircan'ın her harbiyesi de düğün gibi sözleriyle de onun heyecanına ortak olmuş. Anne desteği başka hiçbir şeye benzemiyor gerçekten.

Berat Dalkılıç ve Pio bir köy düğününe konuk olmuş ve şarkılarıyla davetlilere unutulmaz bir gece yaşatmış. Zaten düğün, müzik ve bu iki isim bir araya gelince eğlencenin olmaması mümkün değil. Ortaya da çok güzel görüntüler çıkmış.

Şimdi biraz modumuzu değiştirme zamanı. Sıradaki şarkı tam da geceye eşlik edecek bir türden. Hazırsanız radyolarınızın sesini açmayı unutmayın.

Küpe FM'den Nazlı Gece Mesaisi devam ediyor. Umarım bulunduğunuz yerde keyfiniz yerindedir. Mesaiye devam edenlere kolaylıklar, bol bol sabırlar diliyorum. Evde dinlenenlere ise güzel bir akşam diliyorum. Sırada enerjinizi yükseltecek harika bir parça var. Ama ilk önce Küpe FM'i hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın.

Evet, üzülerek söylüyorum ki maalesef ki bugünlük programımızın sonuna geldik. Umarım gecenize keyif katabilmişimdir. Bu güzel iki saatte bizlere eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Şunu da hatırlatmak isterim ki Küpe FM hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Böylece hem yeni içeriklerden hem de sürprizlerimizden haberdar olabilirsiniz. Ben Naz, tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Daha çok şarkı söyledim. Sigaraya yeniden başladım. Alışveriş yaptım gereksiz. Ne yaptım?